0: Geçen çalışırken. Tamam.
1: Sanat ritüel, bir beğenildiğim bu asıl öğretmek yetenek.